Wujuhu yawma izin na'im khashi'ah. Wujuhu yawma izin khashi'ah.